0: 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
1: 23 Uhr.
2: It's bitch time. It's bitch time, bitches.
1: 0 Uhr.
3: Sirius and Dark Tunes present Now It's Dark, the history of dance music, every Tuesday to Wednesday at midnight.
1: 8 Uhr.
4: Sunrise Orange, the next generation, mit Georgie Boacci
5: und Krisel Biesel.